Gjøllejakt. Gjøllejakt. Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çömlek. Şekil şemal gitmiş. Can idim yitmiş. Ben idim bitmiş. Dökülmüş, sökülmüş. Yandım eriyorum. Uyandım görüyorum. Yeniden örüyorum.